0: turmushini yaxshilash millatlar ittifoqligi kishilar qalbini mujassamlashga munosabatlik turli xizmatlarni chuqur planlab shahrimizning millatlar ittifoqligi dillar inoqligi jamiyat muqimligidan iborat yaxshi vaziyatni sijil mustahkamlash kerak. Yig'inda bunday ta'kidlandi. Vaziyatga ilmiy hukm qilib taraqqiyot ishonchini chingitib butun yillik nishon vazifalarini ching ko'zlab ko'p xil tadbirni tan qulunib ish qo'rlashtirishni bozorni ko'zlimini muqimlashtirib ikkinchi faslda qo'sh yerimdan oshirishni ishqa oshirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Nuqtaliq ko'rsatkich, nuqtaliq soha, nuqtaliq turlarni o'rlashtirishni yanim kuchaytirib, iqtisodning aylanishini o'tishim tahlil qilishni kuchaytirib, diqqatni muqim yuriksilmizdi. Sanoat, iqtisodiy, madaniyat, sayohat, istimoli qatorliqlarga markazlashtirib, qo'mil iqtisodining yuqori sur'atda taraqqiy qilishdek yaxshi vaziyatini butun kuch bilan saqlash va mustahkamlash kerak. Yig'inda bunday ta'kidlandi. İdiyavi tonuşunu yenim çoğunqırlaştırıp, daim ügünüş, daim yığılaş, daim özleştiriş, daim ilgirleş cəddə sicil küs sarıp qılıp, yasını qanat yaydırışını, ixtisat, cəmiyyət taraqiyyatıdaki türlük xizmətlərini yaxşı işləş bilən zeşbirləşdirib, ıslahat çağrısı və yığılıq yarış təpəkkürar qılıp, məsillərini tətxiq qılıp və həl qılıp, ögünüş tərbiyyəsində texim zor nəticə ünümünü qolluq gəltirişkə türütkü buluş gerek. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amal ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishga birlashtirib, taraqqiyotga ahamiyat berib, bexatarlikka sal qarash, ofatdan qutqizishga ahamiyat berib, oldini olishga sal qarash, xohishdan qattiq saqlanib, turlik ofatdan mudofiyalanish, ofatsizdan azaytish, ofatdan qutqizish xizmatini butun kuch bilan ching tutib, tabiiy ofatning oldini olish va uningga taqobul turish iqtidorini kuchayib o'stirib, xalq qamisining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'tash kerak. Yig'in yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari 5-nji oýunyň 24-nji güni Abdunum raýon merkez ekologiýa möhitini goýdaşyny nazarat qilish 7-nji gurupsy 15-nji türkimde bejirişki tapşyrgan ammynyň arziýat başgylyş delosydan 52 parçany tapşyryp aldy. Nuqtalyk diqqet kılanydygan delo 8, bunyň içinde telefon arkalyk tapşyryp elinigini 39, hat arkalyk tapşyryp elinigini 13 parça. 52 delo içinde Ürüm şäherige munasabatlyky 28, nuqtalyk diqqet kılanydygan delo 3, Sanjukuýzy Abdunum oblastyga munasabatlyky 5. Nuqtalyk diqqet kılınadigan delo 2. Baýyngulan Moňgol Awtonom oblastyga munasabatlyky 5. Nuqtalyk diqqet kılınadigan delo 1. Qumy şäherige munasabatlyky 3. Qaşgar vilayatyga munasabatlyky 3. Nuqtalyk diqqet kılınadigan delo 1. Ilqazak Awtonom oblastyga munasabatlyky 2. Nuqtalyk diqqet kılınadigan delo 1. Targabatay vilayatyga munasabatlyky 2. Qargy munasabatlyky 2. Aksu vilayatyga munasabatlyky 1. Qyzylsu Qyrgyz Awtonom oblastyga munasabatlyky 1. Bu Türkimde bejirişki tapşyrylgan arziýat başgylyş delolary içinde möhit bolgunyş tipiga asosan ayrylganda atmosfera bolgunyşyga munasabatlyk bolgany 17 parça. Qattyk taşlandyklardan bolgunyşyga munasabatlyk bolgany 11 parça. Şowkundan bolgunyşyga munasabatlyk bolgany 10 parça. Sunyň bolgunyşyga munasabatlyk bolgany 6 parça. Ekologiýaga buzgunçylyk qilishga munasabatlyk bolgany 4 parça. Başga bolgunyşlarga munasabatlyk bolgany 4 parça. 5-nji aýynyň 24-nji günigiçe Merkez Ekologiýa möhitini goýdaşyny nazarat qilish 7-nji gurupsy Awtonom raýonga jemi 15 türkimde bejirişki tapşyrgan ammynyň arziýat paş qilish delosy 767 parça. Nuqtalyk diqqet kılanydygan delo 58 bolup, bunyň içinde telefon arkalyk tapşyryp elinigini 650 parça, hat arkalyk tapşyryp elinigini 117 parça. Ýokarky arziýat paş qilish delolary şu jaýlarynyň munasabatlyk belgilimi boýunça bejirişige ötküzip berildi.
0: 2026 yılı 5. ayının 15. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Qilish 7. Kurpusu Şehrimizge Becerişki Tapşırgan 6. Türkümdeki Amının Erziyet Paş Qiliş Dilosu bir parça bulup, hazır talep boyunca bu Türkümdeki Amının Erziyet Paş Qiliş Dilolarını Becerişki Ötküzüp Beriş ve bir tarafdan nazarat qilip, bir tarafdan tüzütüşünü aşkarlaş ahvali cedeveli cemiyetki aşkarlandı. Bunu Komul Şehirlik Xalık Hükümeti doğrudan sürüştürgülü buladı.
1: Stansımız haberi. 5-nji aýynyň 24-nji günü keçde Qumy şäherlik partiýa kon bolup uýuşdurgan Bipoýan çöldeki sefer naqşysy, Kadymy ýoldaky ýeňi musafa temasydaky bütün taratgy surat muhbirleriniň Bipoýan çöldäge sozulgan Ýipek ýoly sefer namlyk ýeskili şekildeki ziýaret paýaliýetiniň başlanyş murasymy Qumy Zozuňtaň Sumuruk Süpsi taryhy medeniýet bagçysynda ötküzildi. 5-nji aýynyň 24-nji günüden 29-nji günigiçe merkez taratgylary, Şinjanga ýardam berip atgan ölkä şäherleriniň taratgylary, Kirindaş ölkä şäherleriniň taratgylary Hem sayahat Weibo igis qatarlıqla qumulgu çonqır çöküp, bir meydan yipek yolu medeniyeliki üstede izdiniş. Devir yeni özgürlüklerini xatırlaşdan ibaret eskiliş səpirini başlaydı. Başınış murasımıda Şehirlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümünün alaqıdar rəhbərleri mondaq bildirdi. Bunundan ilgirki xazina qumul, yeni əla buluşku yüzünüş paliyeti de diqqət qumulunun kəsib qatıq əmli küçüge mərkizləşdirildi. Bu qatımqı bir bayan çöldeki səpər naqşısı, qadimi yoldaki yeni musabə pahaliyeti bolsa, bir qatımlıq kəs bayanıdan, İpək yolu bayanıqı yüksiliş bulup, qumunun kuyu

0: turga ayrış bilimlerini umumlaştırış, şehir mühitini inçikleştirip tüzeşke türetki buluştaki mühim bastı.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kadınki haberlerimizden muhariri Mikray Adlet, mesul muharir Mehmet Can Ahmet, nazaretçi Ebeydül Basit, Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kağır anlattı.
2: Devlet ortak dilini künde ögüneyleyin.

Eyt mındaq dedin. Rayon alqıb elektr energiyasını bir xatar muqim yetkizishki kapalatlı qilish üçün elektr torunun bir xatar yürüşüş asasını sıcıl pıxtılab, adetin taşqırı yuqır besimliq, alaydı yuqır besimliq liniya, tok almaştırış ponkita qatarlıq açqışlıq, yadroluq ışkınlardaki yoşurun xayıplarını bir mü bir təkşürüp tüzəşini yol qoquyub, Şincanlıki boran, qum boran, qat qar qatarlıq, tipik naçar hava rayığa dəl cayda taqabıl durup, elektr torunun bir xatar yürüyüş tövənçekini bütün küş bilen saxıldıq. Mölçəri hesablaşqa asaslanğanda, sırtkı yetküzülgən 60 milyard 140 milyon kilovat saat elektr energiyası təxminən 26 milyon 780 min adamın bir yıllık durmuşta tok işilç ehtiyacını kandıralaydıkən. Sırtkı yetküzülgən 19 milyard 390 milyon kilovat saat yeni energiyası

ünümüge bara vergen. Şincan'ın tokını sırtkı yetkizüş kuruluşu hem energiyanı öz arar avallaştırıştaki çoğun tomur hem rayonlarının mas terakkiyatıdaki vasıta. Liu ve Longmandağ dedik. 2010 yılı Şincan'ın tokını sırtkı yetkizüş başlangandan bu yan sırtkı yetkizülgen tok miktarı cemi 1 trilyon kilovat saatini açtı. Bunun içinde sırtkı yetkizülgen yeni energiyalik tok miktarı 300 milyard kilovat saatini eşip 30%'ki yakın nisbetini ilgiledi. Bu 249 milyon tonna karbondioksit oksidini az koyup bergenge baraver bulup, şarkı otur kısımlarının bulgaşını azaytışı, karbonu tövelletişi, ava süpitini yakışılışını küçülük terek bilen temeledi. Şunun bilen bile Şincan'ın tokunu sırtkı yetkizüş, yeni energiye, cabduk yazmacılık katarlık kesplerinin terakkiyatı türtkü bulup, alakadar selinmenin 100 milyard yuandın eşşiğe bivasta türtkü bulup, 28 bin iş oranını köpeytti. Her ili Şincan GDP'sinin 13 milyard yuan eşşiği türtkü bulup, rayonlarının mas terakkiyatı

ilgilerden, emeli işlikçilerden bulup, halk amısının çeksiz akıl parası ve küçünü mücessemlep, sosyalistik zaman yuvalaştırışını asasi cihetin işgaşırışta, el kılgış ilgirileşini kulgı keltirişke, hakiki kabalatlı kılıp, kademde bir iz kaldırıp, kudretlik devlet kuruş, milletini gülendiriş uluğu var nişanını karab, cesaret bilen algı ilgirileyli.

0: ئىسسىق تۇرۇش دېگەنلىكتۇر. ۋەتەننى سۆيۈش بولسا ئەڭ چوڭقۇر مۇھەببەتتۇر. ۋەتەننى قىزغىن سۆيۈپ بىر نىيەتتە ئورتاق يۈرۈش قىلايلى.
1: Milletler İttifakı terakkiyatının ul teşi, her millet halkının can tomuri.
2: Ahletni halganç taşlama, toğri cayga koysak yeni baylıqa aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
3: Ey mana değme, aldımdık adaş ne mantak mamaydı kandı. Ey yol yeni tosuldu mana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
3: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tez rak haydep kütüpek et eyçu.
2: Her dakikada, her hıltal, Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
3: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
2: Özünüz ve ailenizi kiler üçün Abdumobil'ni bir hatar heydeşine sallan.
3: Bir hatarlık emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
4: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini chiqib turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
5: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
6: Partiyaning shonliq nuri Kanchanni yoritdi. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
4: Ela neticelerimiz bilen başşuji Xi Jinping ve Partiya Merkezi Komitetinin samimi gamxorligiga cevap qaytarımız.

Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar? Qoğulluqdaki paranlar programımızda yaxtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Sizler için tiyarlıqan kündülük yeni məzmunlar ve yakınlıq naqşı müzikler arqalıq mənimi tırmışınlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostlarım Fatih Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugün programımızda tüvendikidik sayıplarda makalelere uğrulaştırdık. Aldı bilen aile ve cemiyet sayıbimizde kakşaş bulmağın aile texmü bəxtlik diyen temedeki makalını da qıtınlarla sınımız. Andan kanun tüzümün bir sayıbimizde bulsa, ərxotradı, acırışıqı ruhsat kılmaslıq hükümet çıxarıldı. Ve tor sırtada ders ötüş, torda ders ötüşke özgert etilse, aile başlığı qep kalan okuş bulunu qaytırıp bir işini tələb kılsa, buludu diyen temede kanun məsləçisinin bəgən cevabını da qıtınlarla sınımız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sayıbımızda bulsa, yeni toğılgan mozayını bəqişdiki mühim nöqtılar doğrusu da savat sözləb biyerimiz. Salamat bunun sayıbımızda bulsa, süt içiş adetinizini özgərtən deyən temədə toxtalımız. Bunundan başqa anlap qoyun qatarlıq sayıbılarımız yorulaşdırılgan məqalələrimi davamlıqda qıtınlarda buludu. Ondaqda tüvəndə, əməmiz birlikdə radio anlayılın.

Qeynadaslar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca kakşış bulmağın aile teximi bəxtlik degen temidiki makalını anlap bakaylı. Bəxtlik ailelerden kakşaydıgan adam bulmaydı. Kakşıştın kiladıgan pasip energiye kişinin şeylerinin yaxşı tarafını körülmeydıgan keyfiyatı pasip terkek kılıp koydu den köp hallarda əhvalını teximi naçarlaştırıp bir xil yaman sifatlik ailenin işini şekillendirdi. Mundaq bir hikayeni anlığan idim. Bir cüb ərxatun nəcaylıq boğan balısını elib ayırplanığı çıkıptı. Ayali balısını kuçkığı elib oldurubdu. Eri yandı kitap kosqı içip yığlaşqa başlapdı. Ayali balısığı süt paraşöke teyarlı bərməkçi bulup dəmallıqqa yetişelmək qapdı. Bütün dıqtı bilan kitap okutkan eri bunun qıda qat qılmaqdı. Şunun bilan ayali eri mülayimliq bilan balını tutup durgan bolsanız onun süt teyarlı balay depdi. Eri şundala esige gelip derhal kitabını koyup balını kola qapdı. Ayalının karmaqqa adıyla anlandıgan bu sözünü real durmuştu ki köpsendeki kişiler diyelmeydi. Özünün ihtiyacını ve istiyogusunu eğir ve sıklıklan eysa karşı taraf teyximi yukur önümde qobul qılalaydı. Mesela teyximi könüllük help oladı. Oxşuş əhvalda belkim nurgun ayallar eriga qarab balının yığılığını anlamadınız mı? Həm işini məlli qılamdım dep barqırışı mümkün. Şunun bilan asanla talaş tartış yüz berişi ikki adamning ko'ngli qattiq parishan bo'lishi mümkün. Nurgun erxotullar masillarga yo'liqqanda bir-birini ayiblaydi, bir-biridan og'rinadi, norozi bo'ladi. Şunun bilan masela cho'ngiyib ziddiyat o'tkorilishadi. Ikki adamning orasidagi aralik borgan sari yaraqlashadi. Buning eng yaxshi chorasi o'zining shu vaqtdagi hissiyoti va ehtiyojini bevosita aytish. Ishkelan o'rtaq hamkorlashish usuli orqali bir niyatda hamkorlashib masalani hal qilishdan iborat. Onun üstüge atanla bir-birden ağırınsa aldı bilen ziyan koçuraydığını balılar buludu. Bu yıl pasif energiyanın təsiri de. Balılar da asallı özünü kemsitliğen pasif karakteri şekillenedir. Hatta bilip bilmeyle atansı qoxşaş qoxşaş qamırıq kişilerine aylınıp kalıdı.

Alısını bekiş mecburiyetini birbirine iştirdi. Ahırda sot mehkimsi acırışkı ruhsat kılmasını hükümünü çıkardı degen temedeki deyilu misali bilen. Toru sırtıda ders ötüş, toru da ders ötüş gözgür tepdilse, aile başlığı kıpkağa okuş bunu kaytırıp bir işini talep kılsı bulduk. Alıqa yakıdaki kanun meslatçısının bayan cevabını da kıtınlığa sunduk. Tövendiyen bir nakşanlığa

kökürüp tılı sangılıp, iğiz ve burun boşluğu şilim şıkmadda baş suyu bilen toşup getirdim. Yürek sokuşu acizlaydı hem tezlaydı. Nefesleniş aciz bulup, iğizini içip nefesleniydi. İğir bulgaları da mozay ölgen kıyafette bulup, şıllık partisi akırıp nefeslenişi toktaydı. Yürek sokuşu pek acizlap getirdim. Kutkuzuşta aldı bilen iğiz burun boşluğudaki şilim şıkmadda ve baş suyunu pakis sürtüş. Andın nefesleniş refleksini kozgutuş için mozayının burun boşluğu şıllık partisini uçup amyak suyu geçilengen pakta bilen gıdıklaş. Şunun bilen ten kökrek ve kozgını yinek ritimlik besip nefesleniş refleksini eslige geltiriş gerek. Bunundan başka muskulga 25%'lik nike tamin. Muşudurdun 1,5 mg ya ki adrenalin ya ki kamfora natri sulfamid qatarlıqlarını okul kılsa nefesleniş refleksini kozgatışka paydası boladık. Çıkıncı mozayını anısı yalıtıp kurtuş. Yeni tuğulgan mozayının tansırtıdaki şilim şıkmadda ve baş suyunu anısı yalıtıp kurutkanda mozayga soğuk tegip kılıçtın saklanışka anısının törülme hemreyinin vaxtıda düşüşüge süt acırtıp çıkırışıga paydalıq boladı. Üçüncü, vaxtıda yeterlik oğuz sütte emgizüş. Yeni tuğulgan mozayga vaxtıda yeterlik miktarda oğuz sütte emgizse törülme sütünün acırılıp çıkışını ilgir sürgeli, mozayının immunitet küçünü aşırıp eyboluş nisbitini yukur götürgeli boladı. Dördüncü, törülme tezikinin vaxtıda acırılıp çıkışıga kapalatlı kılış. Normal ahvalda mozay tuğulup bir neç saatte törzekleydi. Tuğulup bir gündün iş mi tezeklemese törülme teziki çıkmaslıq hesaplanıdı. Törülme teziki çıkmaganda mozay incikleydi, mükçeyip kalıdı, kozgı köpüdü, süt emmeydi. Kuyruğunu götürüp kosakı karaydı. Pütü bilen koskını tepidu, birden yatıdu, halsızlanıdu, bir aram buludu. Aldın ilişte yeni tolgan mozayının vaxtıda yeterlik miktarda oğuz süt emşige kapalatlık kılış gerek. Davalışta aldı bilen toğru çaydın sopun suyu hemel kılış, yenik sürgü doğrulardın suyuq parafin, abdemilik meyi qatarlıqlarını işgözüş lazım. Beşinci kindik beğişini dezinfeksiyelip kindik yallığının aldın iliş. Mozay tuğulgandan kiyin kindik beğişinin üzülgen uçu yukumlanıp kalsa kindik yallığlanıp kalıdı. Kindik yallığını vaxtıda bir taraf kalmağanda asallı qosaq perdi yallığı ve titanus kesellikige asaretlenidu. Yan tuğulgan mozayının kindiki yallığlanğanda ruhsızlanış, iştahız tutuluş, menişini kalmaslıq qatarlıq alametler görüldü. Kindikini tutup köygende ağırıq sınıdı, kızırıdı, işip yerinlaydı. Kindik boşluğunu sıkkanda sesik yerin çıkıdı. Aldın elişte kotan tazlıqını yakışlaş, kindik beğişini boğmaslıq. Kendikinin üzülgen uçunu yot tinik doğrusu bilen dezinfeksiyelip yukumlanıştan saklanış gerek. Davalaşta kendik tüşkünün etrafıdaki teri astığa bir neç nokta boyunca künüge bir kıtım oda 3 gün prokain penicillin eritmesin okul kılındı. Eğer akımı yara payda boğan bolsa içindeki jiranı dezinfeksiye doğrusu yokluğu bilen pakiz yuyup tazlap 5%'lik yot tinik doğrusu sürüş gerek. Radyanlıkçı dostlar yukarıda dehkan çarıcılar için anlatış sahibimiz boyunca yeni doğulgan mozayını bekliştiki mühim noktalar doğrusu da savat sözler verdik.

0: Mahbiyetliğini saklaşta küçük iş yok. Devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
1: Medeni katnaş siz bizge hemra.
2: Katnaş bir kaderlikini köyünümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
3: Çoğunfa milletin ortak gevdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözləb, Cungucu zamanı vilaşkan Şincan əməliyyidinin yeni sahibisini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bexatarlık yanını puxta turğuzup, bexatar işlapçıkırış xatırının aldığını elip, bexatar işlapçıkırış xavıbını tüketeydik. Bexatarlık yolunu ilgilemeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarqaflaş iş bilimleri ve maharetini ilgilep, bexatar işlapçıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydik. Hemeyden bexatarlıkı ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydik.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ütkilini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl adamlarla yolu kutluyoruz.
7: Çok güzel kürtet yapsız, işini ben hiç vereyim.
8: Kızcağ, rahmet sizge.
6: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bilinçlaydı.
7: Sırt pek soğuk, yanıla üy işçi ısıkken, çıkıp gedikçe işini yapıp yetişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbini ılıklık bilinçlaydı.
9: Yolucular dikkat. Abdülazımız bir kez kıkırı vardı. Şunu Allah kendi işini
10: düşürdü. Hey, taksi. Müşeri çıkıp kalan sen. Heh, bir akıyla. Çiş taraf kekip dur. Eli kısılıp kalma yine.
7: Rahmet doğa.
6: Bundak gönül bölüş, kişi kalbi yakıdı. Hem de içine tam buldu.
7: Doğa, aldırman. Lift işkine ben tutup durdum. Aldırmayı çıkın.
6: Ah, rahmet kızım. Bundak hemhurluk, kişi kalbini hatırcam kıladı. Neyli neyli baraylı, medeniyeliğimiz numu şu yerge belli ip baraylı. Medeniyet işini içip, inahını karşı alaylı.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücü yenilik yaratıp, devletinin universal gücü yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
3: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: Bunundan ilgirki xazina qumul, yangi ala buluşku yüzünüş paliyetide dikkat qumulunun kesip qatıq emli küçüge merkezleştirildi. Bu qatımki bir bayan çöldeki səpər naqşisi, qadimi yoldeki yangı musafir paliyeti bolsa, bir qatımlıq kesip bayanıdan ipek yolu bayanıgı yükseliş bulup, qumulunun kuyuk medeniyet yumuşak emli küçü ve devir yangı kıyabdını namayan kılış məqsəd kılıngan. Mesul bulup uyuşturgıç terep, memleketten her kaysi caylaritki tarat kuladiki dostlarını kumulgi kiletten her kaysi caylaritki tarat kuladiki dostlarını kumulgi kilet arkalık, ipek yolu hatırlarını kaydı namayan kilet, yazık arkalık terakiyat hikayelerini bayan kilet, sertka, baylık mol, kesipler güllengen kumulunu çöndürüp lakanmay, yani medeni tukuyuk, menviyeti bay kumulunu his kılırışka samimi teltip kıldı. Şinqo agentliki Cungo Suret agentlikinin muhberi Wang Junfeng mundaq dedi. Qumulluqlarının qadinas dostu buluş sübütün bilen, qumulluq köp qatim kilip, çölükteki alem şumul özgürüşle, şundaqla yıldızlıq asmanın cülanın ışığı guvahçı boldum. Bu qatim kıpaliyyatının başlayımızı mu nahayti inik boldi. Mən bu qatim kıpaliyyatki gelgen tarat kuladiki dostlarının, toru darılarının qumulluğun teximi köp, teximi kımmetlik məzmullarını ətraplıq köp noktadan qızıp çıxıp, bütün memleket xalqı, bütün dünya xalqıga qumulluğun teximi yukarı, teximi yaxşı tarihi kımmeti ve medeniyet kımmetini çöndürüşünü ümit qilaman. Keyinki qadamda ziyaret ömüge, qumulunun tarihi medeniyet iznaları, yeni energiya bazisi, xas kesiple bakçisi ve ekologiyanı qoğdaş rayonu çoğun kuru çöküp, bütün tarat kula noktisinden ipek yoludaki muhim bazar, qumulunun ötmüşteki şan şerpi ve bugünkü şallıq neticilerini köp ölçemlik, stroluq namayan kılıdı.
1: Stansımız xabri. 5. ayına 23. günü Qumul şehrinin tazlıq işçilerine hürmet bildiriş, əxlətlərini türk ayırışını təşəbbüs qılıp, şehrin qoğun makanını uzuqlandırış temizlik 2026 yıllık turmuş əxlətlərini türk ayırış təşviqat təptiliğini başlaş mürasimi ve mühit tazlıq işçileri bayramı baş temizlik ki, ədibiyyə sənət körüki devir meydanı tütküzüldü. Qumul şehrinin

0: milleti ortak gelsinli mustahkemleş asası liniye kılınıp, kündülük tazlık, ahlatlarını türge ayırış, şehrini kuğdaş katarlık berin sep hızımti emeli altı namayan kılınıp, şehr memuriyeti, bağırman, muyit tazlığı katarlık kesiplerdeki her millet emgekçiler bir sahinde oyun koyup, Komul şehirdeki emgekç halkının itibaklaşıp ilgirleş, iş oranını söyüp kesimini kadırlaş ruhi kıyafeti canlık namayan kılındı. Faaliyet nek meydan yine altın tip falsımı köz kırını salmaydıgan 36 nefer münevver emgekçi takdirlendi. Şunun bilen bir vakitte bu kitimki edebiyat sanat körkide birinci, ikinci, üçüncü derecelik mukafatka ve münevver mukafatka erişken eserlerge mukafat tarkıtıp verildi. Komul şehri Beygun şehir mülazimet çekilişlikten hizmetçisi Maşi Oğun mundaq dedi. Bu kitimki faaliyet bizi gökşeş birinci septki işçi hizmetçilerge özünü namayan kıldığan sahne hazırlap verdi. Bu kitimki faaliyetini Komul şehirlik turalgı öy ve şehir yazı kuruluşu idarisi mesul bulup ötküzdi. Komul şehri Beykun şehir mülazimet çekilişlikti ötküzüşünü üstüge aldı. İvurgul raylıq şehir amivi işler mülazimet merkezi hemkarlaşıp ötküzdi. Bu kitimki turmuş ahlatlarını türge ayrış teşvikat tepdiligi faaliyeti de erbiya sanat körüki. Nek meydanda pen umumlaştırış katarlıq şekiller arkalık ken şehir ahallarıge ahlatlarını türge ayrış kanun nizamları, türge ayrış ölçimi ve kayıtsi umumlaştırılıp ameni yeşil, töven karbolluq, ahlatın türge ayrıydıgan medeni yen ıstıl turguzışkı tekleri. Komul şehri Beykun şehir mülazimet çekilişlikten muavin bu kitimki faaliyet yıl boyu iş orunda çıngtırıp şehrinin pakizliğini ün-tünsiz kogdavatkan birin sepki barlıq emgekçilerge bulgan samimi hürmet, şundakla teşvikat usulda yenilik yaratış, ahlatni türge ayırış bilimlerin umumlaştırış, şehir muhitini inçikleştirip tüzeşke türütki buluştaki mühim vasıtı.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizden muhariri Mikray Ablet, mesul muharir Mehmetcan Ahmet, Nazaretçi Ebeydül Basit, Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kağır anlattı.

Hürmetli radyo anlamıcılar, uçur gözlük programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alemez. Ben Bilalcan Qar, radyo anlamıcılar. Uçur gözlük programımız Düşenbiden Cümekçe, yani üçtün burun saat 11:30'dan 12:00'e bir vasıta. Üçtün keyin saat 16:30'dan 17:00'e yarım saat tekrar anlatılıdı. Dostlarımızın bu şağırlıkta bizden kızıklı inilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113 ile arkalık, seti ve iş, icarı gibi iş, ners gerek tepu ağan, yudurup uygun uçurlar bilen temin etişini. Şundakla bu uçurlardan önümlük faydalanışını karşı alımız.

Radio anlaşıcılı. Tövende dostlarımızdan telefon kengeci boğanı ağırlıkta aval kovuşurlarını anlatıp ödeydi. Yakın mahallesi 1. Oltırak rayonu caylaşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun Oltırak rayonu da İgiz kavetteki binanın 5. kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildiken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Tört Koçedeki Joyu Kuadu Oltırak rayonunda 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildikken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildikken. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhavyon Oltırak rayonunda 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetteki taç öy setildikken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öy setildikken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Oltırak rayonundaki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 tümenge setildikken. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30

astı üstte 4 ığızlık dükkan 4 tümenge icarı gibi verildikken. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59. Bunundan başka Çokaytor yol yakısında 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi verildikken. Telefon 138-99-35-75-54 138-99-35-75-54. Yine Tianshan Garip Yoli Baş İdarisi Aylıklar Kurusu'da 2. kavetteki 90 kvadrat metrelik oy setildikken. Telefon 135-79-66-16-99 135-79-66-16-99. Yine Akhyar Oltırak Rayonu'daki 95 kvadrat metrelik 5. kavetteki oy setildikken. Telefon 199-0902-60-03 199-0902-60-03

0: Bexatarlık yemi turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.

0: Tez yollanmanızı işimizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup eriyorum. Alime.
1: Kaslayman.
0: Alime.
1: Kaslayman. Alime.
0: Kaslayman.
1: Alime.
0: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda gövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını peyda kılıdı. Sınırca ulan ne gibi gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı gibi bırak gibi onu bilip koyuyor.
3: Yuşurun apet, ot aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliğinin ul tişi. Ot abdi yoşurun hevpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikiye kapaletli kılaylı. Ottun mudabiyelin işke köngül böleyli. Hayatlık emmedin ela.
0: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısır...
4: Ekologiyalik muhitni köz karçıkımızla asırgandık asıraydı. Ekologiyalik muhitka hayatımızı muamil kılgandık muamil kılaydı.
0: Köngüllük sayahat bir hatar sefer. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planınızda muvaffuk tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süre tatman.

Hurmatli radio dinlovchilar, e'lon tashib qotiladigan programimizga qaytib keldik. Hozir anglayotganingizlar stansiyamizning uchur ko'zning programmasi, programimizni davomlashtiramiz. Tabanda qiziqli nelik telefonlarimizga kirgan uchurlarni do'stlarimizga yetkazib o'taylik. To'rt ko'chatga ma'lum bir tez tomoqxonaga xodim qabul qilindikan. Har ayol cheklanmaydi ekan. Telefon 132 7902 23 23. 132 7902 23 23. Shingfu Chuntiandagi tanla bozoriga 45 yoshdan tuvan tutqoli chaqqan bir kishi qabul qilindi ekan. Telefon 183 0902 60 38. 183 0902 60 38. 2016 yılının Toyota Lios maşinisi arzan bu hadisi edildikken. Onundan başka zavuddan körgüzülgen her kıl şotala top ve partisi edildikken. Telefon 183-0905-06-13. 183-0905-06-13. Sap öşküsü edildikken. Telefon 139-99-03-24-84. Har xil yangi chalg'ular setildi. Buzilgan kon radio va chalg'ular remont qilindi ekan. Telefon 184-0902-64-32. 184-0902-64-32. Yana shahar ichiga sidki Qo'ng'i o'tiriq rayonida 115 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi yangidan izil bezalgan uy jetisi etildi ekan. Telefon 152-9977.

99 91 152 99 77 49 91 Onundan başka şehirlik 11. otur mektep kipaş odalıda Altın Zinnet Perdi şehircisinin astığı caylaşkan 300 kvadrat metrelik kuruk dükkan icarı gibi yerildiken. Telefon 156-88-33-68-12 156-88-33-68-12 Yana Huykan Uyanda 87 kvadrat metrelik ikinci kavatki bezelgen ve hissedildiken. Telefon 182-99-33-56-80 182-99-33-56-80 Daşı uçandaki Rüyli Oturak rayonu 2 metrelik bezelgen yana ve hissedildiken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35 Onundan başka 5. otur mektep yenideki Oturak rayonda 105 kvadrat metrelik 5. kavatki üye setiledikken Yakup Omsi icarı gibi yerledikken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430 Balvan Turutki Dövecen Oturak rayonada 85 kvadrat metrelik 3. kavatki adi bezelgen üye setiledikken. Telefon 177-99-02-27-65 177-99-02-27-65 Yine Zoyu Oturak rayonunda 67 kvadrat metrelik 3. kavatki bezelgen öy əslahları bilen koşupçı desetildikken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

Radyo anlayıcılar. Vakit nasıl tutan bizden bu kadın bir uçur gözündeki programımız müşahede ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatış yetekçisi Raziyet Ömer, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızda görüşeyle.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Asası kanun teşvikat mundiri.
2: Hayat yoluna bir hatarlık belgesi.
1: Kanun idare kılıç gözdeki.
2: Ebedi eminlik melodiyası.
1: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sözge Hemrah programımızda alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmet Canadı Kerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı soluşatın aboneciler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit

0: ziyoratı anlıqılı bulundu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq məzmunlar boyunca anlatış birimiz. Kanun haberler sahibimizde 97 parça tefsili kaide bütün Atunum rayının məsulat süpütünü nazaret kılış başkuruşuğa ölçen bekitip kaide turguzdi diyen haber diktanadı bulundu. Dilo ve kanun sahibimizde 4500 yenge Vanhum müşük seti aldı. Lekin Tatku bari kesel müşk tapşırıp aldı. Seti valgıçı pulunu kaytırıp tölen bir işinden mezmunda sözlep birimiz. Ama üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde cüllanma numar asasi katlamlı idare kılıçının hayati küçünü urgutuşku küçü koştu diyen mezmun diktanada boludu. Emli diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
0: Yakında Atunum raylık pazar nazaret kılış başkuruş idaresi 2026 yıllık Atunum rayının muhtılık sanayi mesulatlarının süpütünü nazaret kılış boyunca arlap teşhirişini yolu koyuş tefsili kaidesinin 97 parçının merkezi tüzüp çıktı hem ilan kıldı. Bu Türkümdeki tefsili kaidinin resmi ilan kılınışı bu yıllık Atunum rayın boyunca mesulat süpütünü nazaret kılış boyunca arlap teşhiriş hizmetinin önümüzü konkret yolu koyuluş baskıçığa kırgellik edin. Atunum rayın boyunca bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarının arlap teşhiriş hizmetini ilmi, adil, kalıplaştırıp kanat yaydırışı üçün bir tutaş ölçem bekitip bütün yıllık mesulat süpüti bihaterlikini nazaret kılış başkuruş hizmetine kuhta teknikilik asas salgal

0: amal qilinib, diqqat xalq turmushiga ko'ngil bo'lish, kasblarni taraqqiy qildirish va bexatarlik tuman chekiga markazlashtirilib, har taraflama ko'p qatlamli dal joyida bo'lgan mas'uliyat sifatini nazorat qilish boshqaruv sistemasi barpo qilinib, qotidim rayonimizning bozor nazorat qilish boshqaruvini yanada kuchaytirish, sifat bexatarlikni qo'llashdagi qat'iy irodasi namoyon qilindi. Tafsili qoida elektronlik elektr saymonlari, bolalar, o'quvchilar buyumlari, binakorlik bezak materiallari, yezi egilik ishlab chiqarish materiallari, yemaklikka aloqador mahsulotlar, sanoat ishlab chiqarish materiallari qatorliq ko'plagan nuqtaliq sohani qoplab, xalq turmushidagi ochiqchilik sohalari va nuqtaliq kasblarni to'liq qoplash ishga oshirildi. Bunun ichida yiqilgan gaz turiliki saymonlar, bolalar, o'quvchilar buyumlari, to'qliq velosiped ham aloqador mahsulotlar, sulyov mol yetibilish xaltasi qatorliq iste'mol buyumlari, qurilish materiallari, yezi egilik moddiy ashyo mahsulotlari qatorliq ommaning sog'lomlik bexatarligi, ishlab chiqarish, turmush bilan zich munosabatlik mahsulotlar bu qatimki nazorat qilish boshqurishdagi nuqtaliq obyekt qatoriga kirgizildi. Abdum Raylı Süpet Nazaretçiliki Başkarımızın alakadar mesuliyet bundan tanıştırdı. Mesulat Süpeti bir hatarlıki halk almasının hayatı, malmülük bir hatarlıki münasebet bulup da kalmayı, iktisat, cemiyetinin yukarı süpetlik terakkatı münasebetlik. Bu kıtım ilan kılınan her bir tefsiri kaidi de evrişki iliş usulü, tekşürüş asası, tekşürüş usulü ve hüküm kılış kaidisi tefsiri aydınlaştırılıp arılıp tekşürüş hizmetinin bütün ceryanı da emel kıladığının kaidi buluş, asaslanılan asas buluşka haqiqiy kapalatlı kılınıp arılıp tekşürüş neticesinin kilitlişi, birlikliği ve nüfuzlukla bütün küçüklerin kapalatlı kılınıp amının etrafındaki süpet bihaterliki haqiqi yaxshi qo'g'dali. Keyingi qadamda Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yangidan e'lon qilingan tafsili qoidani qattiq asos qilib 2026 yillik butun Avtonom rayonining mahsulot sifatini nazorat qilish bo'yicha aralab tashirish xizmatini umumiylik olg'i surib, aralab tashirish ayirish tuzumini qattiq ijro qilib, layoqatsiz mahsulotlar ham aloqador ishlab chiqarish tijorat korxonalarini qattiq boshqurib, masalani tuzatishning butun jarayonini yopiq xalqsimon elib berishga haqiqiy kafolat qildi. Shunaqla korxonalarning sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik haqiqiy kafolat qilib, avtonom rayonimizning mahsulot sifati bexatarligi mudofaa sepini har taraflama mustahkamlaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda munolani eskartirdi.
3: Tamakni ilmiy buyurtup, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp, söz hareketimizde ürün olaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhçanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emlimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayizining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli mayizining meva berib pishishiga 4340 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla to'k isrof qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda munolani eskartirdi.
3: Tamakni ilmiy buyurtup, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyamızı. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmnimiz özümüzdən başlayılıyıq.
1: Təşviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Evil Dark Conan.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde 4500 yenge vanhum müşk seti aldı. Lekin tatkuba kisel müşk tapşırıp aldı. Seti aldı için pulunu kaytırış, tölen bir işin talep kılıp arz kıldı diye mezmunda sözler birimiz. Kurumçi şehri ağalısı Fen Hanım adette müşkni naiti yakşı köretti. Bir kıtın alaka süpsedeki bir ermek hayvan dükünü ilan kılgan nemizce büdür tüklük müşk setiş uçuru dikkatini tartıkan. Arkadan sorgarının veşerini koşup setibiliş işi doğrusu da pikirleşken sorgar onunla setelirgan müşkün sağlam sap nesillik turku esilliki setel olgan inkin yine bir aylık import müşk yemi soğuk kırılgalıkı doğrusu da vedibegen. Fen Hanım derhal 4500 yen pul götkep bu vanhum müşkli seti valgan. Lekin müşük hava transportu arkalık yetküzülüp Fen Hanım ayrı durumda müşkli tapşuru valgan da emeli tapşuru valgan müşkli sodiger sindi körsetken müşk bilen körnerlik süpet perkı barlıkı. Ruhi halatının çükün korsak kısmına yine inip operasiya izi barlıkını baykıgan. Onu texno ümitsizlendirgini sorgarımı texno ümitsizlendirgini sorgarımı belli yetküzülmegen. Fen Hanım derhal sorgarı bilen ala kılışıp malını kaytırdıgallıkı pulunu kaytırışın talep kılgan. Sorgar ermek hayvanların köpketin toşku bulmaydı. Müşk yemini tez yollanının meselesi tüpeyleden evet elmudu katarlık sebeple bilen özünü çetke algan. Köpketin kenişip gelişelmegen inkin Fen Hanım Ürümşi şehri Saybağ rayonluk halk sot mahkemesine dava kılıp elim setim toktamını bekar kılıp sorgarının müşk seti olgan pulunu kaytırışı hem üç hesse tölen bir işi şunlukla müşkni tekşürütüş perviş kılıç katarlık hatlarını töleş bir hüküm kılıçın talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılıç çeriyanı da Fen Hanım ve şimdiki paranlaşış katarısı katarlık delil ispatlarını tapşırıp sorgar tapşırgan müşkünün bütüşken müşk süpüti salametlik ehvalıga iğir derecede uygun kelmeydi kallıkını. Onun üstüge müşk yemi soğuk kılıç sağlamlık ispatı biriş katarlık toktan mecburiyetini ada kılmıgalıkını ispatlıgan. Sot kılıç çeriyanı da sorgar gerçe müşkünün bütünge uygun kelmeydi kallıkını itiraf kılgan bolsun mu? Lekin tırık müşkünün toşta hev hater mevcut. Kaytır yetiş müşkünün ölüşünü keltirip çıkırışı mümkün. Müşük yeminin evetilmesi ki tez yollarının meselesi bulup benim bile münasebetsiz dep aklı diyeyim. Teki, diloğu çetişlik müşkünün Fen Hanım bilen hissiyat alakısı ornat kalıqını közü tutkanda eğer mecburi kaytırılsa müşkünün sağlamlığı paydasız bulup da kalmayı yine alakadarının ermek hayvan bekiş hakiki arzusunu uygun gelmeydi. İki taraftan müresseh kılıç arzusu buluş aldığı şartı da sotçı derhal müresseh kılıçı teşkilleb tor sorusudaki iki taraftan hukuk mecburiyetini kanun boşu düşendirdi. Ahırda iki taraf birdeklik hasıl kıldı. Sorgar sotta Fen Hanım'a 5000 yen tölen pulu verdi. Bu müşük Fen Hanım'ın iktidarlığı da buldu. İki taraftan başka talaş tartışı kalmadı. Bu diloğu birleştirip kem istimasla ve ticaretçilere tövendikidek asker çişbirimiz. Tordun terik ermek hayvanların setiviliş Allah'ıydı bulgan tor sorusu hareketi teva bulup sordun nişani hayatlık karakterige transport Allah'ıydı ki iyi bulgaçka istimasların hukukunu kodaşının kıyılık derisi bir kadar çoğun. Ticaretçilere nispeten samimi ticaret kılıç prinsipi katık emel kılıp tavarının hakiki ehvalini teşebbüskarlık bilen aynen aşkarılıp mal evetisini arkalık sandıklı peçetleş

0: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torba çıkarıldı.
1: Solution Update Al'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahibi bizge aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kısık nokta uçturulan nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitin özünü uçturulüldü.
0: Sağlamlık gözetmesi kumani paraştırınız tüketildi.
1: İşe uğrunlaştırış mulazımdı da suallığa cevap verildi.
0: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu bel vaxtıda yan telefonu hızlı
0: kılınıldı.
1: Mol uçurunu bel vaxtıda yan telefonu hızlı görüleysiz.

0: ba, mukabatqa erişip turstuňyz ba?
1: Yoklumudan ötsäňiz, körsäňiz, mazmun awasaňyz, joglanma numarga erişsiz. Ýaxşy sowgatlarga almaştyra alaýsyz.
0: Solution Attitali 6.0 pilotsuz kysyň AI akıl ijadiýeti çäksiz. Ýep ýeňi akıl taratgy torga çykyryldy.
2: Şonsy sizi ýardamlaşyp ijadiý mazmunlaryny çykyryp berdi. Ýazygyny gözü ýumup açgyça suratga aýlandyra alaýsyz. Bir egiz gap bilen has çoň film işleýär alaýsyz.
0: AI akıl taratgy oý hyýalyňyzy bilýärleýdi. İlhamyňyzy asanlyk gozgatdy.
3: Solution Attitali 6.0 pilotsuz kysyňda halygan tanlap endişsiz mal satyp ala alaýsyz.
0: Şinjan radio telewizýa stansiýasynyň daňlyk riýasetçileri biwasit görüşüp Şinjanyň alaýlı mahsulatlaryny satdy.
3: Mezelik tağımla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet, buyumu, katarlık, Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı geyirçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sılıv Şıdin Adlitali 6.0 Pilus Nuskisi turmuşumuzu rengarlık doldurup, seferinizge hamra buludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Sılıv Şıdin Adlitali'ni çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqın ticəkdə bunuları əskərtdi.
5: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
4: İqtisadçıl və ticəkçi əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürünü olaylı.
5: Tamaq üstəli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamı partiyyəsi. Tamaq ısrap kılmaslık ne? Emlimiz

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı göçünün dastıqanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: onun üçün əməli iş qılıb veririk.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde cuğlanma numar asası katlamını idare kılıçtın hayati küçünü uruğu dışkı küç koş dediğin mezmun diktin adı buludu. Küçük yine bir cuğlanma numar amanet kenişkisine bedel töleş hatırlengen, ıllıklık mücessemlengen, halışkan. Şincan'da bu cuğlanma numar amanet kenişkisi asası katlamını idare kılıçtaki altın açıkçıka ayrılıp kanunçılıklı asas, iştifaklıklı tomur, ortak idare kılıçını yol kılıp, her millet amını asası katlamını idare kılıçtaki çettik karab turguşudun katlaş kuçuğa aylandırıp anarının damısıdek zeç uyuşup ortak kuruş, ortak idare kılıç, ortak beherlişinin canlık menzirisini sızıp çıktı. Kanunçılık asası katlamını idare kılıçının asası reyni. Şincan'daki her kaysi cayla kanunçılık telifini cuğlanma numar tefsili kaidesine sığındırıp kanun nizamlığa rayi kılıç zidiyetlerini hel kılıçını körgülü buradığan rıbetlendirişki iyi kılıp cuğlanma numarını kanunçılık emeliyetinin barometre aylandırdı. Üçüncü ayının 16. günü seherde Kelpin Naya Gezlik Bazarı üstünki bağlı kentinin dövlet bayrağı çıkırış murasımıda iki halk müressedisi, üç kent ahalisi pehrilengen halda cuğlanma numar mukabatı guvahnamesini tapşırıp aldı. Kent ahalisi Abdullah Mehmet'in eğitişçe, o bu tür üç üyelik yer macerasına katmış müressed kılıp cemi 240 cuğlanma numarına erişip gürüç, un, yak katarlık turmuş maddi eşyalarına almıştırgan iken. Bu Aksu vilayeti yolu koygan partiya kuruluşu koşulgan cuğlanma numur koşulgan müressed endisi bulup zidiyet macralarını hel kılış cuğlanma numur boyunca bahalaşkı kırgızılıp bir macranın müressed kılsa 80 numurga mürekkep macranın müressed kılsa 150 numurga erişidigallıkı cuğlanma numurni kent cuğlanma numur tadla bazarıda bivasta maddi eşyağı almıştırgılı buluduğallıkı aydınlaştırıldı. Növette 156 kent ahalısının müressege katmışış arkalık erişken cuğlanma numarı cemi 6610 numarı yetti. Güçün mayalık Gümen İdarisi Dumlin Sakçıhanısı'daki Cinnin Pidai Sakçı cuğlanma numarı talla bazırda mal cihazısı'daki tavarla közden kamaştırdığan bulup bir cuğlanma numarı bir yönge ten diyen belge közge alaylı çelik durattı. Bu sakçıhana 5 çoğun türdeki 12 türdeki kanunçılıkla alakadar hizmetli cuğlanma numar dairesine girgizip 80 kişilik cinnin pidai sakçı koşuğunu teşkilleb kurup cuğlanma numar amanet genişkisi başkuruş tüzümüne yolu koydu. Pidai sakçı huşabı cuğlanma numarını kiri yüyüş suyuklukı çiş pastısına almıştırdı. Onun cuğlanma numar amanet kenişkisine, onun telgraf aldamçılıkının adını eriş teşvikati, daire çarlaş, yaşırın hayatını redki turguzup tekşürüş kataralıklarla

östürdü hem iş kılığı erişkili bulunan şekiller arkalık kanunçılık asasını müstehkemledi. İttifaklık asası katlamlı idare kılıçtan vasıtası. Şincan'daki her kaysi caylar cuglanma numar tüzümünü kövrük kılıp, milletle ittifaklığı tedbirlerini kündülük turmuşka sığındırıp, öz ara yardım veriş, kol tutuşup ortak ilgirleşti her millet almasının anlık hareketine, cuglanma numarını milletle ittifaklığının yepiştiruvuç hurucuğa aylandırdı. 2025 yılı 12. ayının 23. günü. Burun Tokay Naya Kök Ağaç Yesesi Burnu kentinin kent ahalisi Ümit Suymikan Tukkunu'a yan telefonundaki Beijing Tiananmen'de devlet bayrağı çıkarışını göre bakan suretini görsetti. O, bu cuğlanma numar bedelige gelgen pürset. Hıracatın hemmesini kent üstüge aldı dedi. Kent ki konu örp adetlerini özgertiş darını buluş sütü bilen o oğlunun toy murasimini teşebbüskarlık bilen adli ötküzüp hem 3 aylık kent ahalısının ülke kılışığı türkü bulup yukur sonluluk cuğlanma numarına erişkeçke bu gezinin cuğlanma numar bilen pay tehti sayar kılış faaliyetinin nebki erişküçüge aylanıgar edip. Beijing sepiri kaytıp gelgenliyken Çil Kıyır'ın kentinin kent ahalısı Çortan Kalil teşvikatçıga aylandı. O uçurgalıyaki kişiye biz iştifaklaşıp öz ara yardım verip öz ara nazaret kılışıp kentki faaliyetlerine besleşip katmazsak hem cuğlanma numarı toplap turmuş boyumlarına almıştıralayımız hem payitahtki baralayımız dedi. Yakınki yıllarda uyan Kök Ağaç Yezisi milletle iştifaklı başlayma faaliyetine katmışış yaşanıkallığı yardım veriş yöleş katarlıklarını mehsus tür cuğlanma numarını kırgızıp her millet amını bir aylık kişilerde ötüş imkaniyetine yıkıldı. Atuş Şehri Bekt Koç Başkarması Östem Yolu Mehallesi'nin ahalisi Cacan Hay'nin cuğlanma numarı amanet kinişkisindeki numarı 1200'den aşkan bulup hazır o mehalledeki çolpan pidayı bulup kaldı. O her şenbe günü her millet ahalisini koridordaki gereksiz derslerine tazlaşkı teşkilleb koşmaklaşıp yalgız turgan yaşamgallığı yardım verip yöledi. Yani daim almaştırgan maddi eşyalarını kıyınçlığı var ailege bölüp verdi. Onun türküsüne mehallede hem kişi cuğlanma numarı küçeş hem aile özünün beğişleşki ehmiyet verişte koyuk keyfiyat şekillendi. Küçükkene cuğlanma numar her millet anlısı arası da kalıp taşlık kövrüke silip öz ara önemi keyfiyatka aylandırıp her millet anlı bilen rahat cephadı bile bulup ortak yaşap ortak gülünüştek ihtipaklık asasını teyhimi müstehkemledi. Ortak idare kılış asası katlamlı idare kılıştığın yolu. Şincan'daki her kaysi cayla cuğlanma numar tüzümünü tutku kılıp, idare kılıç tedbirlerini inçkileştirip, almaştırış supusu kurup, her millet amını beni katlaştırdıydın, ben katlaşımenge özgürüşüge tutku bulup, cuğlanma numarını ortak idare kılıç, ortak beharilişinin hareketlendirgeci küç menbesge aylandırdı. 3. ayının 30. günü seherde Hoten şehri Tönçün Menzir rayonu teki uyganmayı durupla Kızıl Cilitki kigen koçu başkurguçu Ablekim Abdülkerim koşuda ara aldıraş bulup geldi. O tamının bulunurduki gereksiz nereslerini tazlap bulgan nikin yani ahalılığının ıltımaz taleplerini hatırlaş bilen aldıraş buldu. O bundan dedi. İlgiri mahalledeki işlerinin hemmesini kadırların işi de para ettim. Hazır ben bununla katlaşıp hem koşullara yardım verdim hem cuğlanma numarına almıştıralaydıgan oldum. Bununın muhakkak duygusuna igip oldum. Bu Menzir rayonu Halk Rahim Mahallesi ahalıla ehnamisi koşulgan cuğlanma numarını teşhürüp bağlaştığı birleştiriş mekanizmini yolu koyup muhitin tüzeş, pil yolu koyup muhitin tüzeş, pil sakılış katarlıklarını numar koşuş türüge kirgizdi. Cuğlanma numarını turmuş boyumlarına almıştırgılı bulgandın sırt. Yani merini ailelerin bağlaş bilen bağlıdı. Nöbette 200'den artık ahale koçu başkurguçuna koşuduğu katlaşıp 400 kıtının artık muhitin tüzeşini kanat yaydırıp ahalelerin 120 neçidin köprek ıltımaz talepini yığıp becerip beceriş nisbetini 95% aşırıp mahallenin kıyabeti yep yeni tüzke girdi.
Köktoqay nayasının tamaka yezisi Qayriti kentinin elektrik energiyası Mehri Şapkat Talla Bazırı Cuglanma numur tüzümü sebebinin yeni hayati küçünü urgutdi. Kent ahalisi Mi Aka Cuglanma numurunu tavarga almıştırıp etip külüm sevgilince mundaq dedi. Büyük tüzeş, pidayla mulazimetini katnatsakla Cuglanma numur toplayalayımız. Yağ, tuz, açık su ve dikkançılık saymanlarına almıştıralayımız. Turmuşumuz Barğansır yakşı ötüvatıdır. Bu kent asası katlamlı idare kılış işlerini 10 çoğun türü 68 maddeyi inçkileştirip enik cuğlanma numar tızınlığı tüzüp tor ve tor sırtını almıştırış süpüsü kurdu. Kadırla yine hareketi kolaysız kent ağlarının melini şık aldığı için yetküzüp verdi. Hazırlığı kadar bu kent tarqatkan cuğlanma

0: 2025 yılının okşuş mezgildekiden 60% azayıp, asası katlamayı idare kılıçta çeçilangı buluştun del cayda buluşku karab derizini östürdü. Kutbi naye Beyçen kenti tuzum arkalık yitekleş, cumlanmın yumur arkalık rıhbetlendiriş, medeniyelik tirek buluştun ibaret, idare kılıçtın yeni usulunu oturgu çıkarıp, rakamlık yez kent subsidin paydalanıp, cumlanmın yumurunu tordu hatırlaş, almaş turuşunu işe aşırdı. Kent ahalları yan telefon meşgulatı arkalıkla katmış alaydıgan hem daka kılalaydıgan buldu. Aile oturu hesaplen 550 brigandın nefki erişti. İdari kılıç ünün nispeti tahminen 40% östü. Cuglanma numar asası katlamlı idari kılıçtın hayati küçünü urgutuşku küç koşup, amının çetli karab turguşudun katlaş küçüğü aynı işe türkü bulup, Şincan'ın asası katlamlı idari kılıç süpütünü östürüş, önümünü aşırışıga uzakça hareketlendirgeçi küç koştu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızda mulazmet prensibi.

0: öz hareketimizden ölüm olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ıhcamı var değil mi? Tamak ısrap kılmasını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760.

Aldınkı mezgilde ailesi yüz bergen iki ciddi iş sebeplik EYX'ten beşi katkan. Birincisi, Tövben Baha'da bir yürüyüş USTV'leşine oylaşkan. İkincisi, ayalının putun hua seviyesi taş derece güvah namısı eliş işiydi. Dosti CX, bunun haber tapkandinkin münasifetini ravallaştırış, iki işini tez becerişinin bahanı kılıp EYX'ten şansıya erişken hem de onunın 33.650 yuan iş beceriş hakkı talep kılgan. AX, GX'nin çoğun oğlunun iş oranını yetkiş resmiyeti becerip birerleydi kalıqı. İkinci oğluğa okuş yerden pulu ıltımas kılıp birerleydi kalıqı işini öbür kim olup 23.500 yuan'a aldanıgan. Uzakça iş beceriş neticesini körünü geldikten hem de GX bilen köp katım alakalaşkan bulsunu neticesi bulmakalıktan ikiyleyen aldan kalıqını sezip derhal sakçıya məlum kılgan. Halıq sakçıları ziyaret kılıp təşürüş arqılıq cinayet kumandarı GX'nin 9 tara nayazge oğurluqçı keçip ketkenlikini bekitti. Hem GX'nin başka diloga çetil kalıq sebepidin 9 tara nayalik Gun'en organı tərpidin kanun boyca tutul kalıqını bildi. Sorak kılganda GX özünün

0: Qanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Sincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıklı çiçekte bunalanı eskertti.
0: Tamak ni ilmi buyurdu, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bolsa eyle balaylı.
1: İksatçıl ve çiçekçi bulup eşemençlik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp söz hareketimizde ürün olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhçamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vakit gedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalık 160 saat gedidun.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurudun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqlı çiçəkdə bunalanı əskərtdi.
0: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bolsa eyle balaylı.
1: İksatçıl ve ticaretçilik bulup eşemençilik kılmaylı. Yeni ısıtımını evce aldırıp söz hareketimizde ürün olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhçamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
1: Şalın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Bolday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı güçlüğün dastıqanı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlılık uçula. Sizin kanun sizge hemrah programımız boyunca anı dişipedik. Tekme köp mezbunlani. Sılır şetin terimlerini şürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
0: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqningligi ming chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafolik kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
1: Partiya va davlatning maxfiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Ko'ngillik sayohat, bexatar safar. Havaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichib yetilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarli rayonlarga bormang, ham surat tortmang.
3: Qonunchilik ruhini avjaldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqib turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İstibaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanlar.
5: Öyde yalğız qalğanda işini taqap olduranlar, natunuş kişilərgi işenmanlar.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, düşüb getiş xavipi bax.
5: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
2: Balıların bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylıq.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xətəlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanı velaştırışının Şincan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
4: İcdimai mokumluk ve... Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıdın mutabiyyeniş enimizini östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işli dəyli. Öydün çıkanda su, gazını etip, toktın ayrı vetişke tegişlik üskünlerini toktın ayrı ve dəyli.
5: Tez yollanmanızda işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabağınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirlim. Alimen.
6: Kaşlayman.
5: Alimen.
6: Kaşlayman. Alimen.
5: Kaşlayman.
6: Alimen.
5: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
7: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plaklarını peyda kılıyor. Sizinki ulan neye gidiyordu kanka? Tolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olup bölüp koyun.
4: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık. Nopozunu koğduğallık.
8: Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, dövdetinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sevip, ilim pendi hürmet kılaylı.
4: Medeniyet güllense, dövlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işenceni çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
8: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
4: Devlet kayıpsızlıkını koğdaşta hem adamın mesuliyeti var. Devlet xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak. Isloh qilish, yangilik yaratish Partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap oldurunla, naduniş kişilerine işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, şüp getiş xalıpı bak.
2: Toruğu bir xəter çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balılarının bir xəterliğini qoğdab, həmmi yerde ulağı ğəmxorluq qılaylı.

Muşu bir günü işki tilemci koçudu paranlaşıp kaptı da. Vay vay, hazır muş un, may, göç ve köktatın bazı taza özüptü cuma. Hem adam kakşavatı dokarsam, muş biznalı gemimiz yok ki cuma daş. Uy, boş kep kılay, boşrak. Muha gip onunla boş kılamı anlap, hem de hemimiz tilemci boğamızın. Muş bir günü bir adam mal arlap ketip olsa bir darvozadan etilip çıkan bir it onun putun dişli yaptı da. Şunbadan o adam itinin egisiga arz kılıp 50 koy ündürüp alğandan keyin hoşal yolda ketip olsa itinin egisi mesxirli külüp tapdı. Ha, sana pul verip peşim işip qalmadı menen kolondikisi yalgan pul. Bunu anlayan er iştinin pışkığını götürüp koyup heş yerge kemigendek tapdı. Vay, hiç kısı yok ey menen putum.

Bizde tünögünü kaydırıp əkil alaydıgan kudret yok. Adını kör alaydıgan aynak mı yok? Fakat bugünü xuşal ötküzüdüğün fırsat var. Şuna her bir gününüzde xuşal ötküzüş getirişim. Qadirlik dostlar yukarıda Müminjan Abdulhakim orulduğun Körgülü Keldiğin Mıyarı namlıq naqşını anladık. Əmdi Gülmərəm namlıq naqşıdan huzurlan qayzılar.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki parjongoçi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Cunghua milleti bir aile kişilerden bulup, Cunghu arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri kançanını yorutti. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündi.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elimle. Alimen.
4: Kaşlayman.
3: Alimen.
4: Kaşlayman. Alimen.
3: Kaşlayman.
4: Alimen.
3: Kaşlayman. Ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sınınca ulan ne gibi gidiyor hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı bu?
2: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasini chiq turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
6: Go'zal Xinjiang qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Qalpaqlıq, muqimliq, amet. Bölgünçülük, qalaymaqançılıq, afet.
1: Zemin, koyaşqa bağrını kən aşqanda, qar leylisi, porekləb içilər. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzellikine çömeler. Tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar verido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt Sözünran gül çiçekler Berer güzel ümitni Yeşil kelgüsü hemra Kümşren arzuğa Şamal ve kuyaş Nur berer şehirge Tabiyat soğısının turmuşumuz kırıdu Şiirin temge Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.
3: Har millat ammasining ulug' vatanini, Jungho millatini, Jungho madaniyatini, Jungho kommunistik partiyasini, Jungochi sosializmni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytiraylik.

0: Hürmet radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 27. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursun Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Bilimde, nazariyede, usulda yenilik yaratış, puhta ilgiri sürülüp, felsefe, ijtimai pallanın yukur süpetlik terakiyatının yeni vaziyeti tırışıp yaratılmakta. 21. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Vesak Bayrami Cungu'nun uvuşuyla başlandı. Wang Hunin xat evetip tebrikledi. Yeni devirde Liaoning'ni umumyüzlük güllendirişte yeni büz şanslı kılış ilgiri sürülmekte. Cungu'cu zamanı vilaştırışının Çinhay sahibisi tırışıp bütülmekte. Dövletimiz daimi turuşluk nüfus kılınmak

0: nüfusunun asası ammavi mülazimet seviyesini tırışıp östürüdü. Kent partiya yaçıksının şucisi duş gelgen Tunci Çonsınak mavzuluk tepsili haber. İsrailiya armiyesi çığırdın halkıp Livan'ın canıbıga tuyuksuz hücum kıldı. İsrailiya zonisi, İsrailiya armiyesi Livan'daki strategilik muhim caylanı işgal kılıvatıdu dedi. Muhim caylanı işgal kılıvatıdu dedi. Tövende dekhtanla haberlerimizin tepsili mezmulurdu olsun.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, Cungo felsefe, ictimai pen, müstakil bilim sistemisi berpa kılışını tezletip, Cungo'nun suali, dünyanın suali, halkının suali, devrinin sualiga tekimi yakşı cevap veriş gerek deb ta'kidledi. 15-5 yılının başlanış yılı da felsefe, ictimai pen sepedikile, kımmetiba bir türküm tetkikat neticelerini meydanga keltürüp, Cungo'cu zamanıvilaştırış kuruluşuna tekimi köp akıl parasite ve küçüğünü taktip kılmakta. Ningxia'daki Hılanşan teğinin şarkı itkideki Şişa kabristallıkı harabısının arka tarafı tağ. Oldu tarafı derya bulup, 1000 yıllık buran çapkın onun hayvetli kıyafetini yokut almadı. Nurgun sayahatçile bu yerinin dankını anlap gelip, medenilikle uçuraşkan, medeniyetle yuğurulgan 1000 yıllık hikayeni yiz kıldı. Nurgun mütexessislerinin 8 yıllık yürekliğini mücessemlengen şişa hatırsı del tarihinin sırlık kıyafetini içip bedi. Çoğun tipteki şişa tarihi eseri boşluğunu toldurgan bu eser, memleket boyunca tarih şunaslık sahasının münevver neticeleri katarığı kırgızıldı. Ningxia Daşüsü Millet ve Tarih Şöyeninin müdürü Du Jellumundak dedi. Biz devlet içindeki barlık şişa yazıkıdaki hüccetlerini süretkiyilip, retlep, neşir kıldık. Çeteller bilen hemkarlaşıp, birleşip, retlep ve tetkik kılıp, ahırda tarih şunaslık eseri şişa hatırsını royap çıkardık. Keyingi qadamda biz yana yeni texnika, sun'iy aql orqaliq shisha shunoslik, falsafa, ijtimoiy fan tadqiqotiga quvvat ato qilamiz. Axloq orqaliq kayfiyatga yetakchilik qilishda nodir asarlarni xalqqa taqdim qilishda chiqib turildi. Boshchi Xi Jinping falsafa, ijtimoiy fan tadqiqotida mavqeni jungo sotsializm ulug' amaliyatiga qaratib özüge özü ige buluşçallık, müstakil yanılık yaratışçallık ige nezriye karşını oturuğu koyuş gerek deb tekitledi. 15-5 yılının başlanış yılı da bir katar felsefe, ictimai pen tetkikat neticeleri üzlüksüz barlıkı gelmek. Aldınkı bir mezgilde Hınan Kızıl Bayrak Üstüne Kadırla Şöyanı'nın Kızıl Bayrak Üstüne Ruhayını Teşvik Kılış Tümen Çakırımlık Sepiri Paliyeti Nek Meydanı da Kızıl Bayrak Üstüne Royi Mengü Davamlışıdu namlık Körnüşlük Partiye Dersi Teşvikat Yukarı Dolkunu götürüldü. Hınan Kızıl Bayrak Üstüne Kadırla Şöyanı'nın yaş okutkutusu Cancı Cın Mındak dedi. Biz ilmi makalını vatan zimini de yazıştı çıntırdık. Nüvette Üstüne çepişini baştan geçirgen 600'dün artık kişini ziyaret kılıp çoğunkur sohbet ilip badık. Ziyaretten keyin bu ham materiallarını vaqtida retlab nurgun dersliklerini neşir kıldırdık. Bu dersliklere arkılık partiyamızın halk rehberlik kılıp, Linşen nayesini kaytidin yeşillaştırış küreş müsabısını yaş sözlüdük. Devir bilenten ilgirleşte halkın merkez kılıçta çın duruldu. 2019 yılı 3. ayda Başucu Xi Jinping siyasi meslehet kengişi 13. nöbetlik memleketlik komiteti 2. yığınıga katnışıp atkan edebiyat sanat sahası, ictimai pen sahasıdaki azalarını yokluğanda mundaq dep görsetti. Felsefe ictimai pen hizmetçileri köperek nek meydanı berip tekşürüp tetkik kılıp, tukralarının turmuş ehvalını ideyevi tomurunu düşünüp, onunun ihtiyacını közlep, gumallarını tügitip, kaidini şerhilep, bilimini ommaning qalbiga singdirish

0: 15. 5 yılının başlanışıyla da felsefe, ictimai felsefedekiler, texnik güçlük, tarihi teşebbüskarlık ve ilim mesuliyetçiliği bilen Cungo'nun özgü öz iyi buluş bilim sistemisini berpa kılışını tezletmekte. Bu mezgilde Cingangshan daşısı başucu Xi Jinping'in felsefe, ictimai fen hizmeti doğrusudaki muhim bayanlarını tüp kullanma kılıp, Ma'rif ministerliğinin adımiyet, ictimai fenle noktalık tetkikat bazısı Katarlık yukur derecelik süpullarına tayinip, fen koşulgan süpa, koşulgan türdün ibaret yukur süpetlik sistemini berpa kıldı. Cingangshan Shenghu Akli Mene 1.0 nusxusi rakamlik akli vasıtı arkılık kızıl baylıkta yenilik yaratış ve buruluş yasaşka kuvvet koşup, Yin Shenghong yaşla senet idiye siyasi ders katarlık özgüç adem terbiyeleş markısı arkılık idiye siyasi terbiyeni kızıl münbet tuprakta yıldız tartkuzup onu devr emeliyetliği sındırdı. Cingangshan daşıyosunun mağam müdürü Wang Haijun madak dedi. Biz Jiangxi zeminide devamlı çoğunkur yıldız tartıp muhim noktane kızıl medeniyetki varıslık kılış. Konu inkılabi tayanç bazı rayonlarını yukur süpetlik terapi kıldırış katarlık muhim temelağa karıtıp, yukur seviyelik kollektif yetiştirip, devlet stratejiyesi mülazimet kılıdıgan, devir ihtiyacı inkas kaytırdıgan, Cingangshan alahidlikini namayan kılıdıgan, tehimi köp yukur süpetlik neticilerini yaratıp, Cungoç felsefe, ictimai pelleni güllendiriş ve terapi kıldırışka tehimi zor küş koşumuz. 15. 5 yılının başlanışıyla da Cungoçya felsefe ictimai pen kuruluşu tez ilgiri sürülmekte. Hazırgıçya devletimiz devletlik felsefe ictimai pen hüccet merkezinin sallık malumat umumi miktarı 28 milyondun. Ziyaret kılış miktarı 1 milyar 900 milyon ketimden eşip getti. İngilizce Tor Bekiti'nin çet elde royhet kaldırgan abontları dünyadaki 201 devlet ve rayonunu kapladı. Cungo'nun suali, dünyanın suali, halkın suali, devrinin sualıga tehimi yakşı cevap veriş gerek. Felsefe, ictimai pen hizmeti sepedikile bunu nişan kılıp, mevkani Cungo'yu karıtıp, dünyaya nezer taşlap, halkını könlüge püküp, mesuliyetini zimmisigi, tehimi köp, akıl paraset ve kuş koşuşka tırışçallık görsetmekte.
1: Ustazımız haberi. 21. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Vesak Bayramı 5. ayının 26. günü Cungu'nun Jiangsu ülkesinin Wuxi şehirde başlandı. Cungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin esası. Memleketlik Siyasi Kengeşliğinin reisi Wang Hunin tebrikete evetip, Birleşken Devletler Teşkilatı Vesak Bayramı'nı tebrikleş faaliyetini tebrikledi. Tebrikleş faaliyetine katnaşkan az mihmalladın hal sorudu. Wang Hunin munolanı bildirdi. Vesak bayramı dünyadaki Buddha dini muritleri Buddha'ni hatırlaydıgan muhim bayram. Birleşken Devletler Teşkilatı Vesak bayramı xalqara kengişi Birleşken Devletler Teşkilatı kararının ruhiga varislik qilib Buddha dininin meyir şapkat yetkizüş tinçliğini teşabbus qilish ruhini nurlandırıp her qaysi devlet ve rayonlardaki Buddha dini sahasidakilarning dostluk almashtirishini, her qaysi devlet xalqining dostligini ilgari surish, dunyoning tinchligini qo'llash, o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish uchun muhim tuhfa qo'shdi. Wang Hunin mundaq deb ko'rsatdi. Jungo hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı yadro qilingan xalqaro sistema, Birleşken Devletler Teşkilatı xartiyasining bosh maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro munosabat asosiy me sistemasining texmo adil, muvofiq yo'nalishga qarab taraqqiy qilishini ilgari surishga kuch chiqarib, dunyodagi har qaysi davlatlar bilan qo'l tutishib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini birlikda qurdi. Yakın kıladın bu yan, Reis Xi Jinping ilgir kiyin bulup, dünyavi terakiyat teşebbüsü, dünyavi xavfsizlik teşebbüsü, dünyavi medenilik teşebbüsü, dünyavi idar kılıç teşebbüsünü oturgu koyup, özgürüş bilen kalay mukancılık girelişip getken, dünyaya teyhi muköp mukimlik, inihlik ata kılıp, dünyavi meselelerini hal kılışka, Cungu'nun akıl parası ve Cungu layısını koştu. Bunundan keyin biz Cungu Buddha dini sahasidakilarning mustaqil, özgü özü ega bo'lish, barobar, do'st

0: İdarəsi işçi xidmətçilərinin davalını sığurtısı şəxsi sığortasını ölkə halqıb ortaq becərişini ilgəri sürüb. Texmo köp yuqur mülazimət iş türlərini başqa cayda becərgili boluş, yaqın ətrafda becərgili boluşunu işqa aşırıdı. Adam küçü baylıqı və icdimai kapalat ministerliqi kəsbi zəxim kapalatı sınıqını barlıq ölkələgi kən aytıdı. Həm canlıq işqi orınlaşqallarının sığurtuğu qatnışış nopus çəkləmisini yanımı boyuşdudu. Xalq işləri ministerliqi 27 tarmaq bilan birlikdə köçmə ballarını rədd turguzuş, doğru arxiv turguzuş, inçki mülazimət qilish məxsus xizmətini qanat yaydırıb, bir adamga bir arxiv turguzub, hər ayda ailəyə kirib ziyarət qilish, hər fəsildə yığılıb təkşürüb təsdiqlaydı.
1: Stansımız xəbəri. Uday yaqqan qatlıq yağmurunun təsirində Jejangning g'arbidagi tog'liq rayonga joylashgan Kayxuan nayasi Linshan yezisining nurg'un joylarida yontuliq serilib tushish, g'umirlish, latq shexillik iqim opit yuz berdi. Yezi kentlarining asosliq yo'llari to'silib qolib, qarallik qon diyalizlatadigan bir kent aholisi uyida qopsilib qoldi. Pulli kadrlar gurjak va ikki qo'li bilan 7 soat vaqt sarf qilib, qan diyalizlatadigan bemorga umid yo'li ichib berdi. Linshan yezisi Tangyangku kentining to'rt atrofini tog' o'rab turdi. Sirtqi tutishadigan birdan bir kent yo'li tog' bag'rini bo'ylab egir-bugri sozilgan. 5-oyning 25-chi kuni tushdan burun soat 10 dan oshganda muxbir kent ig'izida semont yo'lining tog' yo'nalishlik bir tor yo'l qilib tozalanganligini ko'rdi. Bir necha minut ilgari kent aholisi Li Yuji o'ltirgan avtomobil bu yerdan o'tib, qon diyalizlatish uchun Noy bozordagi doktorxonaga yurib ketdi. Noy bozorga tutishadigan bu birdan bir yo'l endi ravonlashgan edi. Li Yuji mundoq dedi. Men qattiq yoqqan yomg'ir sababidan daryo suyining bek ulg'ayib ketganligini ko'rib, darhol kent shujisiga telefon qilib Маңа амал тепіп берің, мән сыртқы чықып даваланмысам, бәдінің ішіп кетуді, бұны да бәрдашық берәлмей мән, дейдім. 62 яшлық Ли Уйджи сүйдіктің зәрлін іш кесіліге кіріптар болған. Әр күні найелік докторханығы беріп, бір кетім қан диалызлы тұды. 5-ші айның 24-ші күні қаттық ямғыр сәвәбіден бір күн баралмады. Әмді яны бармыса, Bu darvozani ochqanda kentdan chiqadigan yo'lning shexil, loy latqa va sungan daraxtlar bilan to'silib qolganligini ko'rdi. Avtomobil emas, piyoda mansimi dastigidek yer yo'q edi. Uning yo'ldishi Yan Jinliu jiddiylashganidan tipirlab ketdi. Yan Jinliu yo'lning to'silib qolganligini ko'rib, shu jig'i telefon qildim, dedi. Telefonni olgan Tangyuanku kenti partiya chekisining shujisi, kent aholilar komitetining mudiri Yan Jingmo bir kecha uxlamagan edi. Bu yil 32 yoshga kirgan Yan Jing harbiy safdan chekingan bo'lib, 2025 yilning oxiridagi navbat olmish saylovida kent partiya chekisining shujisi, kent aholilar komitetining mudiri bo'lgan. Kelkundi mudofaalanish xizmatiga qo'mondonlik qilishimi tunji qaytimli ish edi. Kashkirgandan boshlab u kent ishki komitetining kadrlari bilan chorlash yo'lida mangdi. Yomg'ir bag'onsir kuchayib ketdi. Yanjing Li Yuji oilasikilarning yordam talab qilish telefonini olgandan keyin darhol 30-nchi partiyali kadr va jangovar kent aholilarini tashkillab, gurjaklarni elib, g'umirlib tushgan naq maydonga yetib bordi. Ahvol uning o'yligindan murakkab edi.

0: Tüncü günü keşte ilan kılgan bayanatka karğanda, İsrailiya armiyesi şu günü Gaza rayonu da Hamas'nın yeniden tayinlengen hərbi rəhbiri Muhammed Oda'a hücum kılgan.
1: Stansımız xabri. İran zontuğu Pezeşikiyan İran rayon işide davamlışı vatkan uruş ve ciddi vəziyyətini ahırlaştırış üçün İzzet hürmet giyge bir ramki gelişimi hasıl kılışka teyarlanıp oldu dedi. Amerika taratkullarının 5. ayının 26. günü haber kılışça Amerika bilen İran'ın sohbeti halkılık peytki kadem koygan mezgilde Amerika zontuğu Trump umumi kabinet yığını açıdıkken. Amerika İran gelişimi yığının asaslı karalması buluşu mümkün işken. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Eskar Tursun.
2: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz? En yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Cungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Cungoça zamani vilaştırışta, cungoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

0: İnternet radyo anlatıcılar. Şimdi Dünya'ya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlatıcılar, ben Zümrüt Yasin.
0: Radyo anlatıcı dostlar. Cungo Serbiya münasibeti iki devlet rehberlerinin stratejik yetekçiliği de yukarı seviyede yürüştü. İki taraf birbirinin yadrolik menfaati ve könül bölüdüğün mühim işlerini katli kolladı. Siyasi cihette öz ara işinişi mukim oldu. Hemkarlık neticeleri mol, köp taraflik hemkarlıkı zeç, hadımla alakası koyuk oldu. Cungo bilen Serbiya'nın kadinaslarçı dostluğu iki devlette kişiler kalbinin çonkur uğrun aldı.
1: Amerika boşluk ustada izleniş texniki şirketinin Planeta kemisi namlıq iğir tüptiki toşuğucu raketası 5. ayının 22. günü 12. kıtım sınaq tariqisi de uçuruldu. Bu derecesi umumiyüzlük östürülgendin kiyenki yeni bir avlat Planeta kemisi sistemisinin 10. kıtım umumiyüzlük uç sınaqı kırdı.

Bu kadinaslarçı dostluk, iki devlet başlıklarının yukarı ünümlük hem türkçilikli ve stratejilik yetekçilikli de namayan boldu. Zongtun Vucic, Beycan'a yetip geliş peytide, İctimai Alak Taratkusu'da yazma ilan kılıp, monolanı bildirdi. Reis Xi Jinping, Serbiya'nın samimi hem uluğ dostu. Şinimen ki, bu kıtımkı ziyaret, Serbiya bilen Cungo otursudaki alakını yanımı küçeytip, iki devlet hemkarlıkının yeni sayıpsını açıdı, hem kelgüsüye çoğunkur təsir görüstüdü. 2024 yılı 5. ayda Reis Xi Jinping Serbiya'da devlet işleri ziyaretinde de buldu. Zongtun Vucic özü ayırdırımı verip küştüp aldı ve uzatıp koydu. Ziyaret mezgili de iki devlet rehberleri dostluk, hemkarlık doğrusu da paranlaştı. Serbiya tarihte misli görülmeyen katı karşılaş murasımı ötküzdü. İki rehber Serbiya sarayı supusu da kızgın karşı erişki gelgen 20 mingi yakın Serbiya halk ammısına kol pulanlatıp ihtiram bildirdi. Net meydanda olk sadaları, güldüras çavak sadaları yanırıp umtulgusuz dakikalarını kaldırdı. İki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalap, yeni devirdeki Cungo Serbiya takdir ortak gövdesi berpa kılışını cakarladı. 2025 yılı 9. ayının 4. günü Reis Xi Jinping Beijing'da Zongtun Vucic bilen görüşken de monolanı takitledi. Serbiya tuncu bulup Cungo bilen yeni devir takdir ortak gövdesi berpa kılgan Avrupa devleti bulup İki devlet münasibetinin alahidiliki ve yukur seviyesini toluklamayan kıldı. Beijing 2022 yıllık kışlık olimpik müsabakasının açılış mürasimidin o da üç nöbetlik bir belbağ bir yol halkara hemkarlık başlıkla münbir geçe. Yine Cungo halkının Japon tacavuzcularına karşı uruşu ve dünya faşizmine karşı uruşu galibisinin 80 yıllıkını hatırlaş pahaliyeti geçe Vucic Köptetim Cungo'ya gelip muhim faaliyetlerge katlaştı. Kadinaslarçı dostluk diyen sözne Reis Xi Jinping bilen Zongtun Vucic uçuruşuş telefonlu işte baştan ahır köptetim tılgı aldı. Serbiya'nın diplomatiya ministri Marko Dorik mundaq dedi. İki devlet başlıkları koyuk alaka ve çoğunkur dostlukunu saklap İki taraflık hemkarlıkının devamlık çoğun kuruluşunu mühim hareketlendirgüş küşke iyi kıldı. Bu kadinaslarçı dostluk, Cungo bilen Serbiya'nın türlük emeli hemkarlık hareketi de yıldız tartkan. Semidero Polat Zavuti Serbiya'nın pehri deb tariflenip, Cungo Serbiya'nın öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkının muvaffakiyetlik ülgüsü bulup kaldı. 100 yıllık bu Polat Zavuti ilgiri kıyın ehvalı çüşüp gelip, bir mehal takılıp geliş kırdabığı berip kalgan idi. 2016 yılı Cungo Hıgan Guroyi yardım kolunu sunup setev aldı. İki tarafının ortak tırışçallıkı da Polat Zavuti kaydedin hayatlıkı erişti. Reis Xi Jinping 2016 yılı Serbiya'da ziyaretli bolganda, mehsus bu Polat Zavuti'ni ziyaret kılıp, söz kılıp, Polat Zavuti işçi hizmetçileri bilen samimi fikir almıştırdı. Biz meydimizgi urup, to atmay, vedimizni samimi keskin emelgi aşırışımız gerek. Sözümüz işencilik, erkitimiz keskin buluş gerek. Reis Xi Jinping'in bu sözü meydandakilerinin kızgın alkışına erişti. 2024 yılı 5. ayda Zongtun Vucic ziyaretki gelgen Reis Xi Jinping'a ''Men sizden Semidero Polat Zavutu'nun işçi hizmetçilerine kılgan sözünüz ne?''

yoluna tən quruşdiki noktalıq tür Vengriya-Serbiya tömür yolunun Serbiya bölükədə bütün liniya boyuca qatlaş başlandı. Zuntun Vučić yuqır sürətlik poyuzğa oltırıp Cungo'nun kuruluşu, Cungo'nun sürətini his qıldı. O, Cungo'nun set, bu kadinaslarçı dostluqqa rəhmət, dedi. Cungo Serbiya erkin sodu kelişiminin 2024 yılı 7 ayının 1 günü küşke ege buluşuğa ägişip, üzüm arıqı, əsəl, kalı koy göşi qatarlıq Serbiya'nın özgeçi məsulatları bağın sire Cungo bazırıqı kırdı. Belgrad şehir aylanma taş yolu. Yukarı Milano-Vatis şehir aylanma taş yolu qatarlıq Cungo karxanaları kuruluşu katlaşkan türlü arq-arqıdın pütüp, Serbiya'nın tərəqiyatına küş koşuduğun muhim ul əsləyəgi aylandı. Bu kadinaslarçı dostluqqa kəlgüsü də kol tutuşub tərəqi kılışqı bolğan ümit singen. Reis Xi Jinping 2025 yılı 9 ayda Zongtong Vučić bilən görüşkəndə süni əqil, rəqəmlik iqtisad, yeni energiya qatarlıq sahələdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış gerək dəb təkidlidi. Zongtong Vučić yakında Serbiya taratqullarığı mındaq dedi. Bu qetem Cungo'da ziyaretli bolğan Serbiya vekille ümiki Cungo karxanalar bilen köp qetim körüş paliyeti orınlaştırdı. Memmo imkaniyetinin barıça köpere katnışımen. O mındaq dedi. Bu Cungo karxanalarının Serbiya bazırgı bolxanalarının Serbiya bazırgı bolğuk düşendirip berudu. Bu bizge nispeten intayın kişini hayacanğı salıdığan xəbər. Serbiya İlim Pen Fondu Cemiyeti'nin müdürü Dalia Cişic mındaq dedi. Cungo iqtisad küşlük devleti ve pen teknikide yanılık yaratışının mühim yetekçisi. Cungo bilen pen tatbikat hemkarlıkını çoğunqırlaştırışını ümit kılımen. Belgrad Taşıyosu'nun profesörü Deligangna Metrovic mındaq dedi. Cungo'nun selinmesi Serbiya'ya məbləğ və tür elib gelib qalmay, Serbiya'nın umumi kəsb səviyyəsi və pən tətqiqat iqtidarıqa texımı paydılıq. O, iki dövlətinin süni əqil, maşini adam, doğru yasaş, davalaş qatarlıq, yuqır yeni texnik sahası da texımı köp öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını qanat yaydırışını ümit qıldı. Serbiya'da dost, vaqtının meyvesi degen təmsil var. Cungo'da at uzun yolda sınılar, adam uzak yılda degen gep var. Dünyada 100 yıllık özgürüş tezleşi vatkan, köp hıl xavip xeter, hırsla girelişip ketken əhvalda Cungo Serbiya içki dövlət buran çapkullarını baştın keçirip eğir küllerde billi boldi. İçki dövlət kadinaslarca dostluqa davamlıq varislik kılıp her kay sağladık hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, emeli herkete arkalık iki dövlet halkıya teximi yakşı bəxt yaratıp, dünyanın tınışlıkı ve terakiyatını ilgiri sürüp, Cungo Serbiya takdir ortak yevdisi kuruluşunu teximi parlak devir nuru bilen cülalandırdı.

Gerçi alam kemisi yanıla belgilengen uç orbitisi ve yük orlaştırış vazifesini tamamlayan bolsa mu, lekin aslında ilip yerilmakçı bolgan boşlukta motorunu kayıtı ot aldırı sınıqı ilip yerilmedi. Motorunun işencilikliki umum yüzlük yukarı çastotuluk kayıtı işiltişini işkaşırışının muhim aldıngı şartıyı dap karaldı. İkinci, Türküşünün kayıtırıp gelişini kontrol kılış ıhtıdari. Plan boyunca bu qitim türtkişini koyup beriş meydanına kaytırıp gelip, mekanik bilek bilen tutuş sınaq kılınmaydıgan boğan. Belki denizdeki kontrol kılınıdıgan su yüzüge çüşürü sınaqı elip berilgan edi. Ama o kaytıp gelişte tormozlaş aldın belgilengen laya boyunca tamamlanmağalıqtın, ahırda kontrol kılınmağan alette Meksika koltuğu çüşüp getdi. Kanda kılıp kaytış, konuş ve yığıveliş tertipini mukum tamamlaş, yanıla tez sürette kaytı işiltişini işkaşırıştaki muhim halka. Üçüncü, orbitada ittirgüşünün yötkeş teknikisi. Amerika Avasiya Alam Katnışı İdarası'nın kelgüsüdeki ademlik ayığı çıkış vazifesi ve Mars vazifesine nispeten etkanda orbitada ittirgüşünün yötkeş yadırılık iktidarlarının biri edip karılıdı. Gerçi yeni bir evlat planeta kemisine alam kemisini tutaştırış kurulması

Hörmetli radio anlatıcılar, anlatıcılarla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın bir vasıtanı dalıvatkan Sənət Səhnəsi programımızın. Dostlar, yukarıda Vətənim namlı Qazaqçı naqşını anladık. Əmdi Davancın Qızı namlı naqşıdan huzur alaylı.

2-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolganda 221% yetidi. Oqşaş ködemdiki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun, yatak öyü tekimi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycai Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565. Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara Çoğunbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 m 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% yetidi. Oqşaş ködemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke tekimi çoğun, yataq öyü tekimi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycai Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.